0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo!

0: Bravo da. Super dinletler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super dinletler. Keyfetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo da super giymekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella kıymete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytun Yağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso Zeytun Yağı 9 manat

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletinlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletinlik Basso Kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'da su pentinatlar sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik. Teklifler

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pekah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Avgus tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mahsulları için.
1: Bravo!

0: Bravo da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik. Teklifler

0: Da super dilekler sizi gözler. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super dilekler keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super dilekler sizi gözler. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super dilekler keyifli mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik. Teklif.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil Yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik. Teklifler 5 Ağustos

0: Keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super yemekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel Yüce Toz çeşitleri 18 manat 99 gepik 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 40.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Avgus tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mahsulları için.
1: Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik. 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo!

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram balyo kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram eksimo kereyağı 22 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Super fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2 faizi anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamasha Emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo.

0: Super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik.

0: Bravo'da su bilgiyetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler. Keyifli mesular için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler. Keyifli mesular için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor.

0: Bravo'da su bilginlikler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik. Teklifler 5

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytun Yağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo!

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da su bildiğinizler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesular için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik, 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 40.

0: Cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, 50 onda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete. 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso zeytinyağı 9 manat

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik. Teklifler.

0: Da su bendimetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik, 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik, 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo!

Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her etenin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletinlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletinlik Basso Kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete. 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi

0: Bravo'da son vergiyletler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Mutfakta su bilgiler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo!

0: Bravo da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik. Teklif

0: Su bildiğinizler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler, keyifli mesutlar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler, keyifli mesutlar için.
1: Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor.

0: Kartları çok serfelidir. Unibank kartı ile Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo!

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram balyo kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram eksimo kereyağı 22 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo.

0: Bravo da HRT'nin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo!

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat.

0: Bravo da RT'nin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serfeli teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik. Teklif

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo!

0: Radyonu dinleyirsiniz. Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2 faizi anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.
1: Bravo Bazar'da.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella kıymete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytun Yağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo.

0: Bravo'da su bilgiyle sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su bilgiyle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik.

0: Su birgimetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Su birgimetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 40.

0: kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo!

0: Fiyatlı mesullar için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Da su bilgiletler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesular için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel Yüce Tuz çeşitleri 18 manat 99 kepik, 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 40.

Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso zeytinyağı 9

0: Bravo'da su bilgiyletler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su bilgiyletler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik. Teklifler

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: dinlersiniz. Bravo Radyo'nu dinlersiniz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo da RFT'nin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytun Yağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo!

0: Bravo'da su mendiletler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 kepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler. Keyifli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 kepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler. Keyifli mahsullar için.
1: Bravo.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKK kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo! Doğru seçim. Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Siyazen teze toyuq döş eti 7 manat 49 gepik. 1 kilogram Malatin'den kıyme 11

0: Avuda, her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete. 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik. Teklif

0: Bravo Bazar'da 50 teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. 50 kıymetler için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram balyo kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram eksimo kereyağı 22 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo'da su bir nimetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper nimetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yüce Toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat

Unibank kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo da RT'nin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete. 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 kepik. 1 litrelik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik. 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik.

0: Oda, su bir gilekler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Süper gilekler. Keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super dilekler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Super kıymetler. Keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKK kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytun Yağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso Zeytun Yağı 9

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik. 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik. 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik. 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella kıymete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo da RT'nin 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PGH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 59 gepik, 1 kilogram yerli ağ üzüm 1 manat 29 gepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetleri için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik. 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihində 1 kilogram PKH kere yağı 13 manat 99 kepik 2 litrelik yonca karğıdalı yağı 9 manat 49 kepik 5 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 16 manat 99 kepik 250 gramlık beta Earl Grey karaçay 6 manat 39 kepik 2 tam %97 litrelik pervul yucu gel çeşitleri 9 manat 99 kepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo!

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram soğan 75 kepik. Teklifler 5 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 3-7 Ağustos tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 13 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 9 manat 49 gepik 5 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 250 gramlık Beta Earl Grey Karaçay 6 manat 39 gepik 2 tam %97 litrelik Pervul Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için. Bravo!